0: Bir bay bay.
1: Umarım bir dakika sonra kalmasın. Oluyor Koray.
0: Peki umarım.